matı, maya matı rubiştü. Dü dratüş maya çuvu, maya çuvu dratüştü.